Canım, ah be canım, tükettin beni be canım. Sevdiğimi bilirken terk etmenin zamanı mıydı canım? Yollarına ölem canım, gel de geleyim ardından canım. Ulan bir canım var, o da kurban olsun sana be canım. Canım, canım.

bir dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine, isyanım, feryadım.

0: gözlüğün silah, gülüşün kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyor.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve doğal besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Elif Nur Turhan'ın unvan maçı 13 Haziran'a ertelendi. Türk boks tarihinin önemli isimlerinden olan Bayburtlu profesyonel boksör Elif Nur Turhan'ın unvan müsabakası ertelenerek yeni tarihi 13 Haziran olarak netleşti. IBF, Uluslararası Boks Federasyonu Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu unvanını elinde bulunduran sporcu, kemerini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nde ringe çıkacak. Daha önce 30 Mayıs olarak açıklanan karşılaşma, organizasyon kararıyla 13 Haziran tarihine ertelendi. Bayburt'ta şehit ailesi ve Gaziye Bayram ziyareti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte gerçekleştirilen resmi programlar dahilinde şehit yakınları ve gazilerin ikametlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Bayram süresince planlanan ziyaretler kapsamında Vali Eldivan, şehit piyade er Kazım Yazar'ın ailesi ve iç güvenlik gazisi jandarma komando Selami Köksal ile bir araya gelerek bayramlaştı. Bayburt protokolü ve vatandaşlar mahalle odasında bayramlaştı. Bayburt'ta uzun yıllardır geleneksel olarak sürdürülen bayramlaşma programı bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Resmi bayramlaşma törenine Genç Osman Mahalle Odası ev sahipliği yaptı. Kent protokolüyle vatandaşları aynı çatı altında buluşturan etkinlikte toplumsal birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜMİTAK Fuarı açıldı. Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi, bilim fuarları destekleme programı kapsamında hazırlanan projeler için bir açılış töreni düzenledi. Öğrencilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı bilimsel çalışmalar, düzenlenen fuarla birlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Düzenlenen törene katılan Vali Mustafa Eldivan, sergilenen tüm çalışmaları yakından inceleyerek öğrencilerden teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol Hassa Demiryolu ve Otoyolu projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Amik Ovası'na ulaşımın 1 saatten 5 dakikaya düşeceğini duyurdu. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişinin hayatını kaybetti. 33 kişinin yaralandığı kazada yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Yaralıların jandarmadaki ifadelerinde kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiğini söyledikleri öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk. Vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık, dedi. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali kapsamında Yavuz Derindeniz sondaj gemisine Sıfır Atık Festivali yazılı bir pankart asarak "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun" çağrısı yaptı.
4: Spor.
3: A Milli Futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler, bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle, dedi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.696 lira 19 kuruş, Amerikan doları 45 lira 87 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 77 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 12 sent, bir bitcoin 73.522 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.662 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi

0: Halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz, Milan gaz. Yaz kış demeden

0: ve köyünüze kadar servis Milangaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milangaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milangaz. Tüp bizim işimiz.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Kafes PlayStation reklam.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: kalmaz. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü, Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-1010.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklamları.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mamel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
2: 5 numara.
3: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimay.
1: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
2: 4 numara.
4: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
1: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Yanıyor.

0: O iki numaradan.
1: İki numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: Bir numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam edin.
3: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar bir de hiç dokunma.

Tek reklam. Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube, Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Elif Nur Turhan'ın unvan maçı 13 Haziran'a ertelendi. Türk boks tarihinin önemli isimlerinden olan Bayburtlu profesyonel boksör Elif Nur Turhan'ın unvan müsabakası ertelenerek yeni tarihi 13 Haziran olarak netleşti. IBF, Uluslararası Boks Federasyonu Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu unvanını elinde bulunduran sporcu, kemerini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nde ringe çıkacak. Daha önce 30 Mayıs olarak açıklanan karşılaşma, organizasyon kararıyla 13 Haziran tarihine ertelendi. Bayburt'ta şehit ailesi ve Gaziye Bayram ziyareti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte gerçekleştirilen resmi programlar dahilinde şehit yakınları ve gazilerin ikametlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Bayram süresince planlanan ziyaretler kapsamında Vali Eldivan, şehit piyade er Kazım Yazar'ın ailesi ve iç güvenlik gazisi Jandarma Komando Selami Köksal ile bir araya gelerek bayramlaştı. Bayburt protokolü ve vatandaşlar mahalle odasında bayramlaştı. Bayburt'ta uzun yıllardır geleneksel olarak sürdürülen bayramlaşma programı bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Resmi bayramlaşma törenine Genç Osman Mahalle Odası ev sahipliği yaptı. Kent protokolüyle vatandaşları aynı çatı altında buluşturan etkinlikte toplumsal birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

0: Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK Fuarı açıldı. Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi, Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan projeler için bir açılış töreni düzenledi. Öğrencilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı bilimsel çalışmalar, düzenlenen fuarla birlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Düzenlenen törene katılan Vali Mustafa Eldivan, sergilenen tüm çalışmaları yakından inceleyerek öğrencilerden teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyin de harika bir Haziran gününe başlayarak programa başlıyoruz. Hafta başı ve Haziran ayının ilk günü. Tarihler 1 Haziran'ı göstermekte. Hem haftanın başı hem ayın ilk günü bir araya geldiğinde ben o ayın çok bereketli geçeceğine inanırım. Bereketli olsun efendim. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Ben Balım Yıldız. Başladık. Hoş geldiniz.

şimdi güvenli telefon kullanma rehberinden bahsedeceğim size. Zira eğitimden bankacılık işlemlerine, iş yönetiminden eğlence dünyasına kadar hemen her alanda hayatın en önemli parçası değil mi cep telefonları? Her an uzaktan saldırıların hedefi olmaya da devam ediyor. Güvenlik çözümlerinin hızla gelişmesine rağmen siyah hackerların en ufak bir açıkta cihazınızı bazen bir dakikada bile kontrol altına alabildiğini biliyoruz. Öyle ki hacker saldırılarının maliyeti her yıl ortalama %10'un üzerinde artıyormuş. Global ekonomik kaybın ise yıllık 6 trilyon doları çoktan geçtiği tahmin ediliyormuş. O nedenle bana bir şey olmaz, zaten telefonumda pek bir şey yok demeyin ve artık cihazınızı sağlam güvenlik duvarlarıyla örün derim ben size. Kolay birkaç rehberden bahsedeceğim size birazdan. Önce müzik diyoruz. Balamir Yıldız Instagram adresini bir kez daha hatırlatalım. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, güvenli bir cep telefonumuz nasıl olabilir? Birkaç tüyodan bahsedeceğim size. Şimdi telefonunuz kaybolsa bile panik yapmamamız gerekiyor öncelikle. Bluetooth'u yalnızca ihtiyaç duyduğumuz anlarda açmamız önemli. Eşleşmiş cihazlardan gelen bağlantı taleplerini mesela reddedeceğiz. Telefonumuzun işletim sistemini ve uygulamalarını düzenli olarak güncellememiz de gerekiyor. Özellikle telefonda birçok güvenlik açığı olabiliyor. Çünkü sistem güncellemeleri geldiğinde mutlaka güncelleyin. İki aşamalı doğrulama veya biyometrik doğrulama kullanın. İşte parmak izi, yüz tanıma gibi gelişmiş kimlik doğrulama yöntemlerini etkinleştirmekte fayda var. Telefonunuzun uzaktan yönetim özelliklerini etkinleştirin. Örneğin telefonumu bul özelliği ya da işte cihazımı bul özelliği gibi hizmetler. Cihazınız kaybolsa dahi onu bulmak için verilerinizi uzaktan silebilmek için de önemli, kritik bir durum, önem taşıyor. O yüzden bu özelliğinizi lütfen kullanın. Cihaz ve uygulama gizlilik ayarlarını da düzenli olarak kontrol edin ve kişisel bilgilerinizi sınırlayın. Hassas dosyaları ekstra şifrelemek önemli. Bu durum verilerimizin güvenliğini artıracak çünkü. Tabii telefon üzerinden tarayıcı geçmişini düzenli olarak temizlemek ve çerezleri kontrol etmek de önemli. Arada bunları

0: Office PlayStation reklamları sunar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0450.

0: 58 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Şimdi size ateş ve ocak kültüründen bahsedeceğim. Türk kültürünün en önemli parçası. Ateş ve ocak pek çok kültürde farklı değerlere sahip olgular. Türk kültüründe ise evi, hani ve gücü temsil eden bir şey. Ateş temelinde gücü ve korkuyu barındırırken ocak ateşi kapsayan bir deyim olarak da gastronomide çok değerli. Yemek ocağın yandığı an pişmeye başlar ve sofra ise bu ateşlerde pişen yemeklerin sunduğu ortak birlikteliğe işaret eder. Aile ocağı inanışının Türk kültüründe yerini bulduğu bir uygulamada düğünlerde gerçekleştirilen bir adet. Türk boylarının kendine has düğün törenlerinde sıkça rastladığımız ateş, ocak ve bununla ilgili olarak uygulanan törenler bize Türk din ve kültür tarihi içerisinde ateş ve ocak kültürünün köklülüğünü gösteriyor. Eski Türklerde ısıtan, kötülükleri kovan bir güç olarak ateş ne kadar kutsalsa, ateşin yakıldığı ocak da o kadar kutsal kabul edilirmiş bu arada. Türkler ailenin temel ihtiyacı olan ısınma ve pişirme amaçlı yakılan ocağın başında yemek yer, sohbet eder, önemli kararlar alınacağı zaman bu ocak başlarında toplanırlarmış. Ailenin en mukaddes yeri olan ocaklar soyun karşılığı olarak da Türkçe'de yer bulmuş. Bunu da böylece sizlerle paylaşmış oldum.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Dolamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

yapmayı düşündüğüm bir şey var ama tam o anda anlamsız bir şekilde Instagram'a giriyorum ve Instagram algoritmasında kayboluyorum. Belki birçoğunuz da oluyordur bu durum. Sonra da ne yapacaktım diye düşünmeye başlıyorum. Ya da aklımdaki neydi acaba diyorum. Instagram'ın böyle berbat bir özelliği var. O yüzden Instagram orucuna giriyorum bazen. Sırf boş vaktim var diye o anda Insta labirentinde kaybolmak yerine aklımdaki düşünceleri not alıyorum, tavsiye ederim. Özellikle hafta sonları sosyal medya detoksu yaptığınızda hem zihin olarak hem beden olarak dinleneceğinizi göreceksiniz. Benden size bir tavsiye. Cam aç.

Kutu. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İlişkilerde sınır çizebiliyor muyuz? Geniş ailelere yüklenen anlamın büyük olması çok güzel elbette, ancak çekirdek aileyi geniş aileden dahi koruyabilmek gerekiyor. İster evlilik olsun ister olmasın, çiftler kendi dinamiklerinde yaşarken dışarıdan müdahale çoğu zaman olumsuz etki edebiliyor. Bence herkes kendi yaşadıklarından sorumlu olduğunu ve başkalarının yaşama hakkında akrabalık nedeniyle sonsuz söz hakkı doğmadığını bence bilmeli. Kendini senden hiç istenmemişken ve aslında haddin de değilken ilişkilerin orta yerine atmak biraz toplumsal bir alışkanlık bana kalırsa. Elbette dünyanın her yerinde yaşanıyordur ama çoğu yerde istisnai bir durumken bizde kabul görmesi beklenen, hep haklı gerekçeler üretilmeye çalışılan ve dargınlıkla tehdit ederek kabul ettirilen bir davranış biçimi bence. Geniş ailelere yüklenen anlamın büyük olması çok güzel elbette, ancak çekirdek aileyi geniş aileden dahi koruyabilmek gerekiyor bence. İster evlilik olsun ister olmasın, çiftler kendi dinamiklerinde yaşarken dışarıdan müdahale çoğu zaman olumsuz etki edebiliyor. Buna izin vermemelerini hep salık veriyorum ama bence aynı zamanda şunu bilmeli herkes: istenmeden tavsiye verilmez. Kimsenin ilişkisi bir başkasıyla kıyaslanamaz ve mahremiyete saygı medeniyet göstergesidir diye düşünüyorum ben. Çevremde son günlerde çok yaşanıyor. Evli arkadaşlarım işte sürekli yakın akrabalarından şikayet ediyor. Ya Balamir, ne yapacağız ne edeceğiz? Ben de her zaman söylüyorum, valla bana bir şey söylemek düşmez ama şahsi fikrimi soracaksanız eğer işte bu. Yani çekirdek ailemizi korumamız gerekiyor.

0: olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Odun Erçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
3: Bayburthaber.com haberleri sunar.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan kabinenin öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Sınava ilişkin itirazlar en geç 5 takvim günü içinde MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan e-itiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29.353 personelin yeni görev yerlerine atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la olası bir anlaşma sürecine ve ABD iç siyasetinde kendisine yöneltilen eleştirilere dair açıklamalarda bulundu. İran'ın bir anlaşma yapmayı gerçekten istediğini savunan Trump, yapılacak böyle bir anlaşmanın ABD ve müttefikleri için iyi sonuçlar doğuracağını belirtti.
5: Spor.
4: A Milli Futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6.645 lira 62 kuruş, Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş, sterlin 61 lira 90 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 43 sent, bir bitcoin 72.900 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.806 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

zihinsel sağlığımızı desteklemek, vücudumuzu hareket ettirmek kadar basit olabilir aslında. Her zaman söylüyorum, egzersiz yapmak ruh halimizi iyileştirebilir. Depresyon ve kaygı belirtilerini de hafifletmede yardımcı olabilir. Aynı zamanda stresi azaltmak için harika bir yol. Egzersiz özellikle spor salonuna gitmeyi sevmeyen insanlar için bazen ağır gelen bir terim olabilir. Neyse ki zihinsel sağlığımızı iyileştirmek için bir vücut geliştirici olmamıza gerek yok. Egzersiz kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Egzersiz dendiğinde sadece spor salonuna gidip ağırlık kaldırmaktan bahsetmiyorum bu arada. Aslında egzersiz bizi hareket ettiren bir şey. Fiziksel aktiviteyle zihinsel sağlığımızı arttırmak için evimizden çıkmamıza hiç gerek yok. Olduğumuz yerde de yapabiliriz. Egzersiz yapmanın çünkü ruh sağlığımız üzerinde önemli faydaları var. Vücut imajında iyileşme, daha iyi bir ruh hali, depresyon ve anksiyete semptomlarında azalma, işte daha yüksek benlik saygısı, başarı duygusu, artan özgüven ve gurur duygusu. Peki zihinsel sağlığımızı güçlendirecek egzersizler neler? Mesela yürüyüş ya da koşu ya da güç antrenmanı ya da yoga ya da hepimizin yapabileceği bir şey dans.

İlişkilerden bahsedelim biraz da. Yolunda gitmeyen ilişkimize dur demek istiyor ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorsak size birkaç önerim var. Mesela zehirli olabileceğini düşündüğünüz ilişkileri bir tanımlayın önce. Yani kendi tercihlerinizi yapamadığınız ve sizi kısıtlayan bir ilişki zehirlidir. Tanım bu. Eşitliğin sağlanamadığı ilişkiler duygusal birer şantajdır. Kimse kimsenin üzerinde egemenlik kurmaya çalışmamalı. Tek taraf ya da her iki tarafta kendini kontrol ediliyor ya da taciz ediliyor hissedebilir. Her iki durumda da bu ilişki sağlıksız. Bunun dışında ilişkinin sizin için ne kadar önemli olduğuna bir karar vermeniz gerekiyor. Ya da limitiniz nedir? Hangi sebeple olursa olsun ilişkiyi sürdürmeye karar verdiyseniz en azından görüşme sürelerini kısıtlı tutabilirsiniz. Zehirli ilişkilerin zaman kazandıkça daha çok yıprattığını unutmamanız gerekiyor. Tabii stres yönetimi de önemli. Katlanmak zorundaysanız bunu eğlenceli hale getirmek için kimi yöntemlere başvurabilirsiniz? Mesela kontratınızın henüz bitmediği bir işte çalışmak zorundaysanız aklınıza Şeytan Marka Giyer filmini getirin ve kıkırdamaya devam edin. Moralinizi yüksek tutmak her zaman işe yarar. İşte bu saydıklarım sizi zor bir ilişkiden kurtarabilir. Aklınızın köşesinde bir yerde olsun.

0: mükemmel. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
0: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
3: Şarkılar çıkmış.
4: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş? İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim yaz ayları geldiğinde içimizi bir yandan tatil heyecanı sararken diğer yandan da tarifsiz bir endişe kaplıyor. Orman yangınları ülkemizin başında gerçekten en büyük sorunlardan bir tanesi. Son birkaç yıldır yaşadığımız acı tecrübeler, geçtiğimiz haftalarda ve hala yaşadığımız tecrübeler, bu felaketlerin artık sadece uzak bir ihtimal olmadığını, yanı başımızda kol gezdiğini gösteriyor. Her can kaybı yok denildiğinde yüreğimize su serpilse de biliyoruz ki insan canından öteye geçen büyük bir kayıp var. Hayvanlarımız, ağaçlarımız, binlerce yıllık ekosistemimiz, dünya ve tabiat sadece bizden ibaret değil arkadaşlar. Yangınlar başladığında hepimiz büyük bir isyanla ve umutla ekiplerin yangını söndürmesini bekliyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki itfaiyeler, kahramanlar, itfaiye teşkilatları canla başla çalışıyor. Alevlere karşı amansız bir mücadele veriyorlar. Onların özverisi takdire şayan. Ancak bu mücadelenin diğer, belki de en kritik ayağı yangını önleme bilinci. Bizler de bu büyük felaketlerin bir daha yaşanmaması, ciğerlerimizin bir daha yanmaması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız arkadaşlar. Bir kişi bile beni şu an dinlese, aydınlansa geleceğimiz için büyük bir kazançtır diye düşünüyorum. Orman yangınlarını önlemek adına alabileceğimiz bilimsel ve pratik tedbirler var. Birazdan bahsedeceğim. Önce müzik, sonra buradayım.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Az önce dedim ya, orman yangınlarını önlemek için alabileceğimiz bazı bilimsel ve pratik tedbirler var. Orman yangınlarının büyük bir kısmı insan kaynaklı, %90 gibi bir oranda. Piknik alanlarında yakılan mangallar, işte yani zihniyetimizin, kültürümüzün değişmesi gerekiyor. Yani bu piknik kültüründen vazgeçmemiz gerekiyor artık. Evde, terasta, betonun olduğu bir yerde evet yapılabilir ama ormanlarda kesinlikle yasaklanmalı. Tarladaki anız yakmaları mesela, sönmemiş sigara izmaritleri, evet bunların hepsi birer felaket tohumu. Asla kontrolsüz ateş yakmayın diyor uzmanlar. Biz de her zaman söylüyoruz. Ormanlık alanlarda veya ormanlık alanlara yakın yerlerde ateş yakmaktan kesinlikle kaçınmalıyız. Piknikler için ayrılmış kontrollü ve güvenli mangal alanlarını tercih edin diyor uzmanlar. Bana kalırsa onlar da yasaklanmalı. Anız yakmaya hayır demek gerekiyor. Tarım arazilerinde anız yakmak, rüzgarın etkisiyle kolayca ormanlara sıçrayabilen ve büyük yangınlara neden olabilen tehlikeli bir uygulama. Anız yakmak yerine toprağa sürme gibi alternatif yöntemleri tercih etmek önemli ve sönmemiş sigara izmaritleri, evet en tehlikeli ve en basit hatalardan biri, sigara izmaritini araç camından dışarı atmayın lütfen. Doğaya atmayın, tamamen söndüğünden emin olmadan hiçbir yere bırakmayın. Tabii elektrik kaynaklı riskler ve tedbirler de var. Elektrik hatlarının bakımı çok önemli. Kontrollü elektrik tesisatları önemli. Özellikle orman köylerinde ve yerleşim yerlerinde, ev ve iş yerlerindeki elektrik tesisatlarının periyodik kontrollü ve güvenli olduğundan emin olunması gerekiyor. Kesinlikle. Yangınları önlemenin en güçlü yolu bireysel farkındalık ve çevresel sorumluluk. Bunun da altını çizelim. Çocuklarımızı eğitelim, çevremizi temiz tutalım. Yangın hattının ne olduğunu bilelim. Evet, ormanda duman ve alev gördüğünüzde derhal 112 acil çağrı merkezini arayın. Erken müdahale yangınların büyümesini engellemede hayati rol oynar çünkü. Hanımlar beyler, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, çevremiz çeşitli risklerle dolu. Her an ne ile karşılaşacağımızı kestiremiyoruz. Sürekli tetikte olup riskleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tabii bu bizim ülkemizde genelde galiba ya da oran olarak bizde daha fazla. Yurt dışında işte okuyan ya da orada yaşayan arkadaşlarıma bakıyorum. Gayet keyifleri yerinde. Kafelere gidiyorlar, eğleniyorlar. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor hiçbir şeyden haberleri yok. Yani yaşam standartları çok yüksek. Ancak ülkemizde, coğrafyamızda her an tetikteyiz. Şimdi konuyu sigorta güvencesine bağlayacağım. Tüm risklere karşı önlemimizi almak çok önemli. Sigortamızı yaptıralım. Her türlü önlemimize karşın hala risk gerçekleşiyorsa da sonrasını sigorta şirketine bırakalım. Sigorta şirketleri canımıza bir şey olmaması geri kalan tüm mağduriyetimizi ortadan kaldıracak. Burada ağırlıklı olarak bireylerin risklerinden bahsedeceğim şimdi. Ev, araç, sağlık belki en önde gelenleri. Fakat şimdi anlatacağım konu risk ve sonunda yaşananlar için bir örnek. Hepimizin başına gelebilir. Özellikle de çocuklarımız için buna değiniyorum. Şimdi son günlerde yollarda motosiklet, bisiklet ve scooter kullananların kulaklarında kulaklık görüyorum. Bazen yola kayıyorlar farkında olmadan. Ben aracımla mesela bunlara belirli bir mesafeden daha fazla yaklaşmıyorum. Yurt dışında da böyle. Fakat çoğu zaman korna çalarak uyarmak zorunda kalıyorum. Tabii ki kulaklıkları olduğundan benim kornayla yaptığım uyarıları duymuyorlar. Geçtiğimiz sene bir bisikletli gencimiz bu şekilde bir kazaya sebebiyet vermişti. Araç sürücüsü bisikletli gence çarpmamak için gitmiş duvara çarpmış. Burada sevinilecek taraf bir yaralanma ve can kaybının olmaması. Fakat bisikletli genç çok korkmuş. Kaza için tutanak tutulmuş. Sonrasında ne mi olmuş? Aracın hasar tazminatı genç bisikletli arkadaşımızın ailesine rücu edilmiş. Aile şokta tabii. Burada araç sürücüsüne kızabilirsiniz. Bisikletli gencimize kızabilirsiniz. Belki de sigorta şirketine de kızanlar çıkabilir. Bence hiçbirine suçu atmadan önce önlemimizi alıp riskleri minimize etmemiz gerekiyor. Ebeveynlere çağrım. Çocuklarınızı bisiklet, scooter kullanırken kulaklık takıp risk oluşturmamaları konusunda uyarmak. Evet, her zaman gençlerimiz bu kadar şanslı olmayabilir. Hanımlar beyler, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: ne ya?
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor. Devam ediyor.

Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Duyduk duymadık demeyin de yepyeni bir haftaya başladık. Bir kez daha herkese sağlıklı, bol bereketli, kazançlı ve şanslı bir hafta dileyelim. Yarın Salı, haftanın ikinci iş gününde görüşmek üzere. Ben Balım Yıldız, hoşçakalın.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Elif Nur Turhan'ın unvan maçı 13 Haziran'a ertelendi. Türk boks tarihinin önemli isimlerinden olan Bayburtlu profesyonel boksör Elif Nur Turhan'ın unvan müsabakası ertelenerek yeni tarihi 13 Haziran olarak netleşti. IBF, Uluslararası Boks Federasyonu Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu unvanını elinde bulunduran sporcu, kemerini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nde ringe çıkacak. Daha önce 30 Mayıs olarak açıklanan karşılaşma, organizasyon kararıyla 13 Haziran tarihine ertelendi. Bayburt'ta şehit ailesi ve Gaziye Bayram ziyareti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte gerçekleştirilen resmi programlar dahilinde şehit yakınları ve gazilerin ikametlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Bayram süresince planlanan ziyaretler kapsamında, Vali Eldivan, şehit piyade er Kazım Yazar'ın ailesi ve iç güvenlik gazisi jandarma komando Selami Köksal ile bir araya gelerek bayramlaştı. Bayburt protokolü ve vatandaşlar mahalle odasında bayramlaştı. Bayburt'ta uzun yıllardır geleneksel olarak sürdürülen bayramlaşma programı bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Resmi bayramlaşma törenine Genç Osman Mahalle Odası ev sahipliği yaptı. Kent protokolüyle vatandaşları aynı çatı altında buluşturan etkinlikte toplumsal birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜMİTAK Fuarı açıldı. Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi, Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan projeler için bir açılış töreni düzenledi. Öğrencilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı bilimsel çalışmalar, düzenlenen fuarla birlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Düzenlenen törene katılan Vali Mustafa Eldivan, sergilenen tüm çalışmaları yakından inceleyerek öğrencilerden teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara. Ara sıra gel bize, gel de bir kal.
0: Aralı bu pencere, gökte şimal. 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
1: 4 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
0: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
0: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
1: Bir numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
4: Duyduk duymadık deliğin sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: song. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşler de 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira.

0: 0136 813 07 80. Ağbal Harita Ağbal ve Emlak.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Kafes PlayStation reklamları

0: çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
1: 9 numara.
0: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
2: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta programımızda yine bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. İrem Derici, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için ilk adımı attı. Yeni albümün habercisi olan Kim Özleyecek müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Kerem Aktağ tarafından yapıldı. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli ise 5 Haziran'da bizlerle buluşacak. Kim Özleyecek? Bu hafta listemize giriş yapan şarkı 20 numarada.
1: 20 numara.

0: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda.

Evet, pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numaralı İrem Derici'den Kim Özleyecek dinledik. Geldik 19 numaraya. Müziğinde modern pop sound'unu Anadolu'nun kültürel mirasıyla buluşturan Umur Doma. Yeni teklisi Zorla dinleyicisinin karşısına çıktı. Güçlü söz yazarlığı, besteleri ve kendine özgü müzikal yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçı, müziğini yalnızca bir ifade alanı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak tanımlıyor. Hande Ünsal'la seslendirdiği Gel'le radyo ve dijital platformlarda önemli bir başarı yakalayan Umur Doma, yeni şarkısı Zor'da duygusal anlatımı modern bir sound'la bir araya getiriyor. Kalmakla gitmek arasında sıkışan bir kalbin hikayesini anlatan parça, aşkın yarım bıraktığı duyguları, kırgınlığı ve vazgeçemeyişi etkileyici melodiler eşliğinde bizlere aktarıyor.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Ayşe Hatun Önal'ın yeni şarkısı Su Damlası dinledik. 17 numarada ise Teoman ve Aynadam Denizi Bulana Kadar vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin iki dev ismi, iki ozanı Sezen Aksu ve Nazan Öncel yeniden bir araya geldiler. İkili Nazan Öncel'in 1996'da yayımladığı Erkekler de Yanar şarkısına düet yaptılar. Şarkı bu hafta listemize 16 numaradan giriş yapıyor.

0: 15 numara.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Sammy Cenk, Beni Affet dinledik. 14 numarada ise Buray, Teoman şarkısı Kupa Kızı ve Sinek Valesi'ni seslendirdi. 13 numaradayız. Tantaşlı'nın geçtiğimiz Eylül'de yayınladığı son stüdyo albümü Sende de Benden Var dikkat çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren dinlenme ve paylaşım oranlarıyla öne çıkan albümden şarkılar kısa sürede çalma listelerinde üst sıralara tırmanarak radyo ve dijitalde güçlü bir ivme kazandı. Albümden söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan Benden Bir Sen Olmaz sanatçının duygusal anlatım gücünü sade ama etkileyici bir pop soundla buluşturuyor. 13 numaradayız.

0: olacak gibi.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation

0: 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

sen gidin. Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Ersay Üner'in Olacak Gibi Değil şarkısını dinledik. Yarım kalan, unutulmayan bir aşkın şarkısı listemizde geziniyor. 11 numarada ise Bengü'den Ya Sen Gidip de dinledik. Geldik 10 numaraya. Mert Demir, App projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıranı dinleyicilerle buluştu. Şarkı duygusal yoğunluğu kadar kayıtlarıyla da dikkat çekiyor. Biterse Hatıran, modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedildi bu arada ve şarkının bu organik yapısı Mert Demir'in vokal yorumuyla birleşerek parçaya güçlü ve derin bir yapı kazandırıyor. Sözleri Mert Demir, müziği Mert Demir, Tarık Tırıl imzası taşıyor. Biterse Hatıran listemizde bu hafta

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

0: bana öldü.
1: Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Murat Boz ve Melek Mosta'dan Kolay Değil dinledik. Sürpriz düet hepimize iyi geldi. 8 numarada ise Serdar Ortaç, Teoman. Ne yapayım tabiatım böyle dinledik. Ve 7 numaradayız. Sıla Hayran bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Listemizde 7 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Top 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Gülben Ergen'den Rookie'ye dinledik. 5 numarada Isamabel Matiz'in yeni bebeği Dağılıyorum Olaysız dinledik. Geldik 4 numaraya. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la Türkiye'nin müzik grubu Manifest, yılın en dikkat çekici müzikal buluşmalarından birini imza attılar. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren hileli, enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla dikkat çekiyor. Ajda Pekkan'ın yıllardır koruduğu ikonik pop etkisiyle Manifest'in yeni jenerasyon enerjisi hileli de buluştu.

0: Kuvvetli Bayburt Halkı. Uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt Halkı'na kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada bu hafta listemizde iyi yükseliş yapan Hande Ünsal'dan Halim dinledik. 2 numaradaysa Hande Yener'den Ego vardı. Şarkı bu hafta zirveye veda ediyor ve yeniden zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı'yla bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla Ben Eylem bu güzel pazartesi gününde, yeni haftanın ilk gününde yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla sizlerle birlikteyim. Retro'ya bugün 1990 yılına ait Ajda Pekkan'ın Ne Günler Attı şarkısıyla başladık. Elin Naca bestesi üzerine yazılmış Wishful Thinking temalı bir Fikret Şenes eseri. Retro'ya Ayşen'le devam edeceğiz. Bir Günah Daha albümündeyiz. 1999 yılındayız. Şarkımızsa Ayrılmak Zor Değil.

Diğer Koç, Ellerin Bomboş şarkısını ve albümünü 1992 yılında yayınladı. Retro'ya unutulmaz bir şarkıyla devam edeceğiz. İlk olarak Melis Sökmen'den dinledik bu şarkıyı. Gemiler Bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya devam ediyoruz. Nazan Öncel ve Tarkan'ın birlikte seslendirdiği Nereye Böyle şarkısını dinledik. Yıl 2003. Türk müzik tarihi açısından da oldukça önemli bir yıldı. Sertab Erener, Every Way That I Can şarkısıyla Türkiye'yi Erevizyon'da temsil etti. İlk ve tek birinciliğimizi kazandık.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

Eğer 90'larda büyümüş şanslı bir nesilseniz en az birkaç tane komik şarkılı kasetiniz olmuş, o tuhaf sözleri illaki ezberlemişsinizdir. Retro'da bugün 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını çalmaya devam ediyoruz ve Ercan Saatçi ile birlikte 1995 yılına gittik, şarkımızsa Dokunmayın'dı. Emel Müftüoğlu ile aynı yılda kalmaya devam ediyoruz. Şarkımızsa birçok kez coverlandı. İlk versiyonu Sevmek

0: Kamu Spotu.
1: Ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Burak Kut'un 1994 yılında piyasaya çıkan Benimle Oynama adlı albümünde yer alan tipik bir Mirkelam şarkısı dinledik. Fidan'ın sonrasında Pınar Aylin'in Ben Bahar'a Hazırım albümündeyiz. Şarkımızsa Deliler Gibi.

Kenan Doğulu Demedi Deme şarkısıyla 2003 yılına gittik. Albümde Demedi Deme parçası dışında Tanımamışsın, Aşkım Aşkım, Aklım Karıştı, Güzeller İçinden hala keyifle dinlediğimiz şarkılar. 2003 yılında magazin dünyasına şöyle bir baktığımızda podyumların en gözde ismi Ebru Şallı, iş insanı Harun Tan'la evlenerek yılın en çok konuşulan evliliğine de imza atmıştı. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımızı Mir Kelam'dan seçtik, Unutulmaz. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: zonguldhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Elif Nur Turhan'ın unvan maçı 13 Haziran'a ertelendi. Türk boks tarihinin önemli isimlerinden olan Bayburtlu profesyonel boksör Elif Nur Turhan'ın unvan müsabakası ertelenerek yeni tarihi 13 Haziran olarak netleşti. IBF, Uluslararası Boks Federasyonu Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu unvanını elinde bulunduran sporcu, kemerini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nde ringe çıkacak. Daha önce 30 Mayıs olarak açıklanan karşılaşma, organizasyon kararıyla 13 Haziran tarihine ertelendi. Bayburt'ta şehit ailesi ve Gazi'ye bayram ziyareti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte gerçekleştirilen resmi programlar dahilinde şehit yakınları ve gazilerin ikametlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Bayram süresince planlanan ziyaretler kapsamında Vali Eldivan, şehit Piyade Er Kazım Yazar'ın ailesi ve İç Güvenlik Gazisi Jandarma Komando Selami Köksal ile bir araya gelerek bayramlaştı. Bayburt protokolü ve vatandaşlar mahalle odasında bayramlaştı. Bayburt'ta uzun yıllardır geleneksel olarak

0: sürdürülen bayramlaşma programı bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Resmi bayramlaşma törenine Genç Osman Mahalle Odası ev sahipliği yaptı. Kent protokolüyle vatandaşları aynı çatı altında buluşturan etkinlikte toplumsal birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜMİTAK Fuarı açıldı. Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi, bilim fuarları destekleme programı kapsamında hazırlanan projeler için bir açılış töreni düzenledi. Öğrencilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı bilimsel çalışmalar, düzenlenen fuarla birlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Düzenlenen törene katılan Vali Mustafa Eldivan, sergilenen tüm çalışmaları yakından inceleyerek öğrencilerden teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Reklamlar. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
5: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-524-30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
2: 5 numara.
3: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
1: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
2: 4 numara.
4: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
1: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Yanı-

0: Ego 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık.
3: Bayburthaber.com haberleri sunar.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.53'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki son durumla terörsüz Türkiye sürecinin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir denildi. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına 26 Nisan'da 5, 6, 7 ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulandı. Bakanlığın internet adresinden ilan edilen sınav sonuçlarına göre sınava katılan öğrencilerden 70 bini yapılan değerlendirme sonucu başarılı sayılarak burs almaya hak kazandı. A milli futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da Milli Takımlar Sportif Direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek, organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse gelmesi gerekiyorsa ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6.645 lira 62 kuruş, Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş, sterlin 61 lira 90 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 43 sent, bir bitcoin 72.900 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.806 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Zeburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Sosyal yardım alan vatandaşların istihdama katılması için yeni protokol imzalandı. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Eski sistemde çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından İşkur sistemine kaydediliyor ve özel statüyle uygun işlere yönlendiriliyordu. Yeni uygulamayla birlikte artık SHM personeline de İşkur portal yetkisi tanımlandı. Bayburt'ta Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayburt'un Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Bayburt Devlet Hastanesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kurban kesim işlemleri sırasında yaralanan çok sayıda vatandaş tedavi için hastaneye başvurdu. Alınan bilgilere göre, bayramın ilk gününde kurban kesimi ve et parçalama işlemleri sırasında meydana gelen çeşitli kazalar sonucu 50 kişi acil serviste tedavi altına alındı. Demirözü'ne 12 dönümlük millet bahçesi yapılıyor. Bayburt'un Demirözü ilçesinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik planlanan yeni bir yatırımın hazırlıklarında önemli bir aşamaya gelindi. 2026 çalışma yılı programı kapsamında hayata geçirilecek projeyle ilçedeki Kantar bölgesine hem yeşil alan hem de modern spor kompleksi kazandırılacak. Toplamda 12 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak olan Şehit Jandarma Komandör Hakan Öner millet bahçesinin yanı sıra %100 hibe destekli kapalı halı saha ile kafe restoran projesi için resmi süreçler yürütülüyor. Bayburt Devlet Hastanesi'nde Mayıs'ta 38 bin muayene. Bayburt Devlet Hastanesi'nde 01.05.2026 ile 31.05.2026 tarihleri arasında poliklinikler ve acil serviste verilen sağlık hizmetlerinin istatistikleri paylaşıldı. Elde edilen verilere göre Mayıs ayı boyunca hastanede toplam 38.882 hasta muayene edildi. Başvuru yapan hastaların 10.304'ü MHRS randevusu üzerinden, 13.803'ü ise randevusuz olarak ayaktan giriş yaptı. Acil servise ise bir ayda 14.775 hasta başvurdu. Turgut Özal Bulvarı'nda iki araç çarpıştı. İki yaralı. Bayburt merkezde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
0: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.

0: Tek reklam.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve doğal besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz, Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-524-30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.

dalga. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

kitchen. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

0: Reklamlar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
2: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

gecenin hani güzel bir şarkının ucunda kaybolur yalnızlık. Hani her yer

serpe serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü.

kurmuş bekliyordu önümüzde pişmanlık. Bir ucundan tutuverdik, örttük.

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.